0: Evet. Aynen.
1: Görüşürüz. Görüşürüz.
0: Okay, we'll be kind of funny.
1: Okay, try to en route.